0: yaptım.
1: Anlamadım.
0: One one seven six six five.
1: Final is 42 or 43, Fairview?
0: 42.